0: yedi.
1: Men amila salihan feli nefsihi ve men esâe fe aleyha ve mâ rabbuke bi zallâmin lil abîd. İleyhi yuraddu ilmus sâ'ah.